0: 张三一看，原来是一块砖头，这里的草长得又高又密，几乎没过张三的膝盖，他怎么会注意到这么一块小小的砖头呢？张三爬起来刚要走，突然一个绝妙的想法涌上心头，如果把自己辛辛苦苦攒下的300两银子埋在这草丛里，不是既安全又可靠吗？这样一想，张三禁不住高兴地大笑起来。半夜，等人们都睡着了，张三从床上爬起来，拿着铁锹，抱着银子，蹑手蹑脚地来到房屋后面的草丛里，选了一个好位置，挖个坑，把银子放在了下面，用土填平以后，张三左看看右看看，还是不放心，于是他又自作聪明地找来一块木板，在上面写上此地无银300两七个字，立在埋银子的地方。他心想，就算有人经过这里，看到这几个字，也不会怀疑这里埋着银子呢。谁知道张三的这些举动被邻居王二看得清清楚楚。当天夜里，等张三离开后，王二就把埋在地下的300两银子全部偷走了。王二也是个自以为很聪明的人，他想，万一张三发现银子丢了，怀疑我怎么办？于是他灵机一动，在那块木板上添了几个字，隔壁王二不曾偷。
1: Bu yerde 300 gümüş yok. Burunki zamanda Jansen isimlik bir kişi ötken iken, u ijtihat bilen işlep tejeşlik yaşap, bir qancha yıl pul yığıp, ahir 300 gümüş hamlapdı. Jansen pul tipishning oson emasligini yaxshi bilgachga, bir yarmoqni xajlashga ko'zi qiymay, yiqqan 300 gümüşning hammasini saqlab qo'ymoqchi bo'pti. Lekin kümüşlerini nega yoshirg'uluq? Uyning ichigimi? Eshik derizalar ancha puxta emas. Navodi men yo'q chaqda o'g'ri eshik derizalarni chaqib yetib pulni o'g'irlab kelsa qanday qilaman? Bo'lmaydi. Pulni uyga qo'ysam bexatar emas ekan. Hoyligi ko'mib qo'yaymi ya? Mubodo boshqalar hoylidagi to'pining ko'langan izini ko'rib qalsa, yanili o'g'irlab ketmamdi. Bo'lmag'dak. Pulni hoyligi ko'mib qo'ysam bexatar emas ekan. Jansen uyan o'ylab, buyan o'ylab, pulni nega qo'ysa bexatar bo'ladiganligini zodili bilalmabdi. Bir kuni Jansen uyining kaynidan bir narsa izlab yetib, u yerda yovi o'tchib pisib ketgan bir parcha bo'sh yerning borligini ko'ribdi. Jansen o'tchiblar orasida qadamlarini tasti yotkapdi. Tuyuqsiz u bir narsaga putlashib yiqilib tushibdi. Jansen qarg'idek bo'lsa, putlashqini bir parcha xish ekan. Bu yerdagi egiz ham quyuq o'tchiblar Jansenning tizidan oshadigan tursa, kichikkini bir parcha xish ko'ziga chiliqatdimi? Jansen o'rnidan turib, "Mangay" deb turishiga kallasiga abjil bir amal kepti. Agar 1001 japoda yiqqan 300 sar kumushimni mushu cho'plikka ko'mib qo'ysam, ham bexatar, ham ishonchlik bo'g'idek. Jansen ixtiyorsiz qaqaqlab kulib yetibdi. Tun nisbida kishilar uxlab qolganda, Jansen o'rnidan turib, g'urjakni ilib, kumushlarni qo'yniga selib, putining uchida dasab uyining kenidagi cho'plikka kepti. U bir yaxshi o'rinni tanlab, bir o'rak qo'lapdida, kumushni o'rakka selib, topi tashlab, o'rakni takshi tindirgandan keyin, uyan buyonga qarab biqib, yanili xotirjam bo'lolmabdi. Shuning bilan Jansen bilarmanlik qilib bir parcha taxtay tepib kelib, taxtayga bu yerda 300 sar kumush yo'q degan xatni yozib, taxtayni kumush ko'milgan yerga qadab qo'yibdi. U ko'nglida birarsi bu yerdan o'tib qasimi, bu xatni ko'rgandan keyin bu yerga kumush ko'milganligidan gumon qilmaydi, deb o'ylabdi. Kim bilsin, Jansenning bu ishlarini qo'shnisi Wang Er ko'rib turgan ekan. Shu kuni ketsa, Jansen ketgandan keyin Wang Er ko'mib qo'yilgan 300 sar kumushning hammasini o'g'irlab ketibdi. Wang Er mo o'zini aqlliq chaqlaydigan odam bo'lgachqa, agar Jansen kumushning yo'qab ketganligini ko'rib mendan gumonlansa qanday qilaman deb o'ylab, to'satdan bir aql tepib, heliqi taxtayga qo'shning Wang Er o'g'irlimidi degan xatni qo'shib qo'yibdi.